0: şey diyat görün.
1: Taçı seletro. O taçı seletro.
0: O gado.
2: Açıyor ya.
0: O gado gado.
1: İçindeki maçı yapma.
0: Peki ye dugi biasa opum today.
2: Yes, taçı is my brother. Bir çoğum mümkün oldu şap. Pipi pipi.
0: Radio ni ne diye bağım anke nuku ma kovbele. Agala singo konu. Taçı ni ne de şap for you.
3: Taçı osa.
0: Ece bu kadına wagi. Radio kazi plasma TV galon.
2: Taçı.
0: It is the move, Danyang.
2: Hi, what do you got,
0: boy? What do you got?
2: Tattoo featuring.
0: I told Birigi.
2: Tattoo featuring.
0: Radio, because it's plasma TV galon.
2: Keep them radio, you know, I'm going to come here now, back up.
0: Keep what? Radio, was a few.
2: Hi, me, Birigi radio, Nata.
0: What is it? 95.3.
2: Na 5.3.
0: Enyemia.
2: Tai 17 gang 70. Amen. And call game negative 5.3.
0: What's so bad, you so bad, my man. Bro, radio, give the damn one off. Can see a damn off here.
2: Tai.
0: Sap. Sap. Sap. Sap. Sap. Sap.